0: Onlar her gün belli zamanlarda uçması gerekir. Değilse, değilse uçamazlar. Kanatları tabii ki antrenman oluyor.
1: Şeyleri diye un동까지 시켜주는 세심한 배려. 진짜 가족처럼 돌보십니다.
0: 나라. 나라. 나라. 나라. 나라. 나라. İstanbul'da bir ayrı bir güzellik var zaten. Onun için dünyanın tercih ettiği şehirlerinden bir tanesi İstanbul'dur.
2: Biz de İstanbul'u çok seviyoruz.
3: Teşekkür ederiz.
0: İyi yolculuklar dileriz. Sağ olun. Hadi. Sevgi seni. Sarılmak istiyorum.
4: Hoşça kalın. Hayırlı
1: olsun. 이제 저는 푸른 지중해로 달려갑니다. 터키 서남부. 겨울에도 온화한 기후를 자랑하는 지중해. 제가 찾아온 곳은 지중해 중에서도 해변이 아름다운 페티에입니다. 하늘과 바다가 만나 그림 같은 풍경을 선물하는 지중해.
2: 해안파도가 너무 크게 있어요. 이게 바로 지금 지중해의 매력이잖아요.